you see, dum dum da dum dum dum dum. What you get, dum dum da dum dum dum dum. What you want, dum dum da dum dum dum dum. What you talk, dum dum da dum dum dum dum. What you see, dum dum da dum dum dum. What you get, dum dum da dum dum dum. What you want, dum dum da dum dum dum. It's all a revolution.